0: 2005 yılı tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
2: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
3: Kumruya bafşir çok karışık.
4: Seyran'ı gözüm çıktı ya salsa da ama Nigar'a hemşe desteği olup.
3: Cehennem olsun her şey kumru olmayandan sonra.
4: Gitti bu yani. Seyran için çok korkurum Nasim.
3: Orada kalmalı.
5: Bir de Fina'yı görüp gelecek Sultan.
6: Bir de bu işler bitsin size elçi göndereceğim.
7: Çünkü ben boşanmış kadınım. Sense subay oğlansan.
3: Ölesen geberesen hele.
4: Bilirim ne gedirsen. Hara gedirsen.
7: Bundan sonra ailem yanında olacağım.
8: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
9: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.

0: cesaret el.
1: Zeynep Abbas. Zeynep Abbas 19. yüzyılda Şemkin Mühit'in getirdiği söz serraflarından biriydi. Hesretem görüm boyunu, deste tutup durmuyunu, hicran arkının suyunu bizim sarı bağlayıptır. Şemkin mahallının Zeyem kendinde yaşayıp yaradan Zeyemli Abbas'ın yaracılığından bize gelip çatan nümuneler onun təbindən, istedadından haber verir. Ağalar, bir vefa yardan mən dönerem, könül dönmez. İşi cövri cefa yardan mən dönerem, könül dönmez. Halk şehir üslubunda yazıp yaradan el sənətkarının poetik nümuneleri bugün de aşıkların dilinden düşmüş.

0: 8 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyel faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Lüktaz.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

ayrılmıştı. Senin eşkin benim eşkim, ayrı uçan iki kuştu. Senin eşkin benim eşkim, ayrı uçan iki kuştu.

Elbet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Dev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rüblük hesabat dövrüdür. Vakti termiyin, növbe gözlemeyin. İndi sima imzanı pulsuz elde edin ve hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz şekilde gönderin.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Başka Sima imza ile Eleinde mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dege elde edin.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bakı'da ve Apşeron Yarımadası'nda gece 20-23, gündüz 27-30, Aran Ayları'nda gece 20-25, gündüz 32-37, dağlık bölgelerde ise gece 11-16, gündüz 18-23 derece iste olacak. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz.